Igbake ase na onwa ogen kenyi ogen enyi gezi ozi okele ime kweti nki taloku ime enki edo broadcasting service elu ke ikpo banke idu obay bin me onwa no god's love ije mere ama singare ginko gen ekele onyo nye si onye lenzire ndi zenyi lechan ekele kemono ndi igbake lechan di lere anu yende aso ekele kemono lechan ngare ginko gen ekele ndi ikoro nkolije izo ka ganik me ka pa mi ona kan ihe meni make onu nke nwene iwo ato usiago oni ke hujumo izo ka gafeni yak ya ihe gleni gbamuche ngare gi ko gana pa mi ona make na hu mego onu zi eni singi agbo akwogo gbo gi abia ibenu slow west koda gozi onu to onu gi we ya wego e konu eru kale epo onu ke ba hu gi ebi slow west koda men onu le cha ihe won po onu chukus koda gozi onu le ndi le cha re koronke olije apa mi ka mo nu ngi na apo me kwor me ka ma sin epo ze keregu nke be ki wei da apo ekukwo ho oni yarim e ka ma sin